Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Küfrün şekilleri ve iman etmeyenlerin çeşitleri. Allahu Teala şöyle buyuruyor: İnnellezîne keferû ve saddû an sabîlillâh thumme mâtû ve hum kuffâr felen yaghfirallâhu lehum. Muhammed suresi 34. ayet. Manası: küfre düşüp insanları Allah yolundan alıkoyan, sonra da imansız olarak ölenleri Allah şüphesiz ki bağışlamayacaktır. Nasıl ki karanlık aydınlığın zıddıysa, küfür de imanın zıttıdır. Küfrün üç şekli vardır: benzetme, yalanlama ve inkar etme. Benzetme, yani Allah'ı yarattıklarına benzetmek. Yalanlama, yani Kur'an-ı Kerim'de geçen veya Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği sabit olan bir şeyi inkar etmek. Örneğin, cesetlerin ruhlarla birlikte diriltileceğini inkar etmek. Veya namazın, orucun, zekatın farziyetini inkar etmek. İnkar etme, Allah'ın varlığını inkar etmektir. Bu ise küfrün en şiddetlisidir. İki çeşit gayrimümin vardır: aslı gayrimümin veya İslam'dan dönen kişi, yani mürted. Aslı gayrimümin, gayrimümin olan anne ve babadan dünyaya gelip küfri inanç üzere bağlı olan kişidir. Mürted, Müslüman iken riddet çeşitlerinden birine düşen kişidir. Allahu Teala şöyle buyuruyor: قُلْ اَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. Et-Tevbe suresi 65. ve 66. ayet. Manası: Allahu Teala Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bazı insanlara şöyle söylemesini emretmiştir: siz Allah ile onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz? Özür dilemeyin, iman ettikten sonra kafir oldunuz. Riddet, İslam'dan çıkmaktır ve o küfür çeşitlerinin en çirkinidir. Bu yüzden imanı koruyup onu kesen, geçersiz kılan ve bozan riddetten uzak tutmak her Müslümana farzdır. Allah bizleri ondan korusun. Riddetin kısımları, alimlerin ayırdığı gibi riddet üç kısma ayrılır: İtikadı küfür, fiili küfür ve lafızı küfür. Riddet kısımlarından her bir kısma ait çok dallar vardır. İtikadı küfür, örneğin Allahu Teala'nın varlığını inkar etmek, Allah'ın aciz veya cahil olduğuna, cisim, ışık veya ruh olduğuna inanmak, Allah korusun, ya da içki içmenin ve hırsızlık yapmanın helal olduğuna, Allah'ın beş vakit namazı, Ramazan orucunu, zekatı veya haccı farz kılmadığına inanmak. Fiili küfür, örneğin mushafı veya şer'i ilimleri içeren kağıtları kasten çöpe atmak, puta, güneşe veya ibadet etme kastıyla bir insana secde etmek ya da Kur'an'ın ayetlerini idrar ile yazmak. Lafzı küfür, Allahu Teala'ya, peygamberlerden bir peygambere, meleklerden bir meleğe, İslam'a ve Kur'an'a sövmek ya da namaz veya oruç ile alay etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnnel abde le yetekellemu bil kelimeti la yara biha ba'san yehvi biha fin nari seb'ine harife. Bunu İmam Tirmizi rivayet etmiştir. Manası: kul öyle bir söz söyler ki onda bir beis görmez. Bu nedenle cehennemde 70 sene düşer. Yani inişte 70 senelik bir mesafeye düşer. Bu da cehennemin dibidir. Orası ise
iman etmeyenlere mahsustur. İşte bu hadis küfre düşmekte, hükmü bilmenin, gönlün inşirah bulunmasının ve lafzın manasına inanmanın şart koşulmadığına dair bir delildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ekseru hata yebni âdeme min lisânih. Manası, Ademoğlunun hatalarının çoğu dilindendir. Kural, Allah'ı, kitaplarını, peygamberlerini, meleklerini, hükümlerini, vaadini, vaidini, İslam'ın şiarlarını veya İslam dininden bilinen bir şeyi hafife almayı içeren her inanç, fiil veya söz kesinlikle küfürdür. O halde insan hangi halde olursa olsun bütün cehdiyle bunlardan sakınsın. Faydalı bir husus. Alimler demişlerdir ki, dinde zaruretle bilinen bir şeyi inkar etmek küfürdür. Bir hususun dinde zaruretle bilinmesinin manası, bunun alimlerden başkasının bilmediği bir husus olmayıp, aliminden cahiline kadar Müslümanlar arasında bilinen bir husus olmasıdır. Örneğin, 5 vakit namazın veya Ramazan orucunun farziyeti, alışverişin helal olması, içki içmenin veya hırsızlığın haram olması gibi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Allahu Teala bu alemin yaratıcısıdır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Efillahi şek. İbrahim suresi 10. ayet. Manası Allah'ın varlığında şüphe yoktur. Şüphesiz ki mükellefe farz olan ilk şey Allahu Teala'yı bilmektir. Allah bütün varlıkları yaratan ve bu kainatı yönetendir. Bizler bütün yaratıklara dikkatle baktığımızda, onları selim bir düşünüşle düşündüğümüzde biliriz ki onları yaratan bir ilah vardır. Allahu Teala'nın var olduğuna dair aklı bir delil. Aklı selim ile biliriz ki bir yazının mutlaka bir yazanı, bir vuruşun mutlaka bir vuranı ve bir binanın da mutlaka bir bina edeni vardır. Öyle ise bu alemin içindeki yaratıklarla beraber olmak üzere mutlaka hay, dileyen, alim ve kadir olan bir yaratıcısı vardır. O da yaratıklarından hiçbir şeye benzemeyen ve hiçbir şeyde kendisine benzemeyen Allahu Subhanahu ve Teala'dır. Zira akla göre bir fiilin failsiz meydana gelmesi mümkün değildir. Bu yaratıcının ise tabiat olması mümkün değildir. Çünkü tabiatın iradesi yoktur. Nasıl bir şey yaratabilir ki? Bir şeyin kendi kendini yaratması da mümkün değildir. Aynı şekilde bir şeyin kendisi gibi bir şeyi, yani benzeri olan bir şeyi yaratması da imkansızdır. Örneğin, çocuk küçük olarak doğar, konuşamaz ve yürüyemez, sonra gelişip konuşmaya ve yavaş yavaş yürümeye başlar. Sonra büyüyüp genç olur, sonra orta yaşa gelir, sonra ihtiyar olur, sonra da ölür. Peki, onu bir halden başka bir hale getirip değiştiren kimdir? Şüphesiz ki onu yaratan, geliştiren, değiştiren, sonra da öldüren Allah Azze ve Celle'dir. Allah'ın varlığını inkar eden bir adamın hikayesi. Anlatıldığına göre Allah'ın varlığını inkar edenlerden bir adam, halifelerden birisine gelerek, senin zamanındaki alimler bu kainatın bir yaratıcısı olduğunu söylüyorlar. Ben ise onlara bu kainatın bir yaratıcısı olmadığını ispat etmeye hazırım der. Bunun üzerine halife büyük bir alime haber göndererek yanına gelmesini emreder. Alim kasten bildirilen vakitten biraz geç gelir. Halife onu karşılar ve meclisin ortasına oturtur. Orada da alimler ile büyük insanlar toplanmıştır. Adam alime gelirken niçin geciktin der. Alim de şöyle der. Şayet desem ki başıma acayip bir olay geldi. Bundan dolayı geciktim. Ne dersin? Olay da şöyledir. Evim Dicle Nehri'nin ötesindedir. Nehrin karşısına geçebilmek için geldiğim sırada tahtaları kırılmış eski bir gemiden başka hiçbir şey göremedim. Bakışlarımı ona çevirdiğimde tahtalar hareket etmeye başlayıp bir araya geldiler. Böylece gemi bir marangozcu eli sürülmeden ve bir usta bir şey yapmadan kendisine binilebilecek kullanışlı bir hale geldi. Ben de o gemiye binerek nehrin karşısına geçip buraya geldim. Bunun ardından adam der ki, ey insanlar duyun, sizin aliminiz ne söylüyor? Hiç bundan daha bir yalan bir söz duydunuz mu? Bir gemi kendisini yapan bir marangoz olmadan nasıl meydana gelir? Bu düpedüz yalandır. Alim, Allah'ın varlığını inkar eden adama hitap ederek şöyle demiştir. Bir geminin ustasız ve marangozsuz meydana gelmesine akıl ermiyorsa, nasıl olur da bu alemin yaratıcısız var olduğunu söyleyebilirsin? Böylece adam susar ve delil aleyhine olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.